Türküler hoşumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.
2: Sayın sürücü, çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.

Saat 4. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

Türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.

0: Saat 5. Kafe Bia Nova hazır kahve, ikisi bir arada hayırlı sabahlar diler. Kafe Bia Nova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bia Nova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

türküler hoşumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 6. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Dikkat, bu radyoya aşık olacaksınız. Burası Radyo Yaren.

0: Saat 7. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova, hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam.

0: Kesenleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
1: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Alkayış Elektrik, Yusuf Alkayış, kurban paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bu kutsal vesileyle size ve ailenize en iyisini diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç, bu mübarek günde size ve ailenize neşe dolu güzel bayramlar diliyoruz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Adam Mobilya, Yücel Ayhan, Deniz Ayhan, bu mübarek günde bayram sevinci yüreğinize dolsun. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirme dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gür Oto Elektrik, Aytekin Gür, yaptığınız her fedakarlık daha merhametli, şefkatli ve özverili olmanız için bizi aydınlatsın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Tarsus English Time, yabancı dil kursu. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte neşe dolu, mutluluk ve huzurla kurban bayramınız kutlu olsun. Alkayış Elektrik, Yusuf Alkayış. Kurban paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bu kutsal vesileyle size ve ailenize en iyisini diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç. Bu mübarek günde size ve ailenize neşe dolu güzel bayramlar diliyoruz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Adam Mobilya, Yücel Ayhan, Deniz Ayhan, bu mübarek günde bayram sevinci yüreğinize dolsun. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirme dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gür Oto Elektrik, Aytekin Gür, yaptığınız her fedakarlık daha merhametli, şefkatli ve özverili olmanız için bizi aydınlatsın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Tarsus English Time, yabancı dil kursu. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte neşe dolu, mutluluk ve huzurla kurban bayramınız kutlu olsun.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.
2: Bugün bayram.
3: Radyo Yaren.
4: Radyo Yaren 98.3.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Radyo Yaren 98.3

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyun artık.
3: Abi!
4: Yaşasın
1: hastalık! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Saat 8. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova, hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.
1: Bugün bayram.
3: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
6: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
5: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
6: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
5: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
7: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
8: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
7: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
9: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Afşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
10: Hey,
0: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
8: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
0: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemal Paşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu Toki karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev Hayat Veri.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforja demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: ve yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Bugün bayram.
3: Radyo Yaren.
4: Radyo Yaren 98.3.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 9. Kafe Bia Nova hazır kahve, ikisi bir arada hayırlı sabahlar diler. Kafe Bia Nova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada fındıklı Gold Kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bia Nova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 31 84. 0539 514 31 84. Tek Otoford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford yedek parça. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

göz bebeğimiz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Bugün bayram.
3: En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yaren 98.3.

Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.

Saat 10. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam.
4: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
5: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
4: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
3: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
2: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydiyerimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralı 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: radyosunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Ve yine sevdam, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğum cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
4: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

0: Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
2: Yaralı sinemi sarmayacaksın, lütfedip halımı sorma.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un yâreni 98.3 Radyo Yâreni.

Saat 11. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.

yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 760

0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı Zemin Kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
1: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
0: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

olsunuz, türküler sözünüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
3: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: Ölçümleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: güven suçumuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Saat 12. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.

0: kullara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314 Mega Maker Lab.
3: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
4: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift keçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
3: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydiyerimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
1: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özelliği bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Yaren FM 98.3.
4: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Saat 13. Kafe Bie Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bie Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bie Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bie Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
6: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
1: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
4: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
7: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
4: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
7: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
4: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 64 12. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 64 12. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
1: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 31 84. 0539 514 31 84. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Has Döner Ahmet Engin tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Acar Temizlik Mehmet Acar 0546 262 1783. Bu mübarek günde bayram sevinci yüreğinize dolsun. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Balpak Hafriyat ve Temizlik Zeynep ve Enes Bal bu bayramın size neşe, bolluk ve rahmet getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Hisar Sondaj Faruk Sağ 0532 701 8992 bu bayramın size neşe, bolluk ve rahmet getirmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız canı gönülden kutlu olsun. Entex Prefabrik Hamit Topçu Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Ailenizde huzur, sağlık, mutlulukla bayramınız kutlu olsun. Ay Yıldız Özel Güvenlik Zahide ve Mustafa Şimşek tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Gür Oto Elektrik Aytekin Gür tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Mutlu bayramlar dileriz. Ergenekon Mahallesi Muhtarı Sezgin Koç, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tüm kurbanlarınızın ve tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin, 0553 449 3702. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınızın ve kurbanlarınızın kabul olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Veteriner Hekim Durmuş işi açık. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Acar Medikal 0547 033 32 33. Acar Medikal bayram boyunca açıktır. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Yaren 98.3.

0: Türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.

0: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Saat 14. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.
5: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
5: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
7: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
8: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
9: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
10: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu inci, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
9: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu Toki karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
8: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
11: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
10: 1 kilo kelebek, baget, inci ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
11: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
12: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: şarkılarımız, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
4: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
5: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: Bizde telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3. Bugün
2: bayram. Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Saat 15. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.
5: Çınar Cam Balkon Sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duşakabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
6: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
7: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
6: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydiyerimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
8: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i 98.3 Radyo Yaren.
1: Türküler usulüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: türküler dostumuz, türküler sosumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Saat 16. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
5: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
7: Tek otoford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Otoford Yedek Parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Otoford Yedek Parça.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.

Alkayış Elektrik, Yusuf Alkayış, kurban paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bu kutsal vesileyle size ve ailenize en iyisini diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç, bu mübarek günde size ve ailenize neşe dolu güzel bayramlar diliyoruz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Ada Mobilya, Yücel Ayhan, Deniz Ayhan, bu mübarek günde bayram sevinci yüreğinize dolsun. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirme dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gür Oto Elektrik, Aytekin Gür, yaptığınız her fedakarlık daha merhametli, şefkatli ve özverili olmanız için bizi aydınlatsın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Tarsus English Time, yabancı dil kursu. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte neşe dolu, mutluluk ve huzurla kurban bayramınız kutlu olsun.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314 0850 441 2314 Mega Maker Lab.
5: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
6: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinası tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
5: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydirimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Bugün
2: bayram. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: Abi! Yaşasın aslanım!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Alkayış Elektrik, Yusuf Alkayış, kurban paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bu kutsal vesileyle size ve ailenize en iyisini diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç, bu mübarek günde size ve ailenize neşe dolu güzel bayramlar diliyoruz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Adam Mobilya, Yücel Ayhan, Deniz Ayhan, bu mübarek günde bayram sevinci yüreğinize dolsun. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirme dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gür Oto Elektrik, Aytekin Gür, yaptığınız her fedakarlık daha merhametli, şefkatli ve özverili olmanız için bizi aydınlatsın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Tarsus English Time, yabancı dil kursu. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte neşe dolu, mutluluk ve huzurla. Kurban bayramınız kutlu olsun.

Saat 17. Kafe Bie Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bie Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bie Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bie Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
5: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
6: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
5: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet dünyasında kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet dünyasına buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
7: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
5: Lezzet dünyasında büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
8: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
6: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira.
7: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
8: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemal Paşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

0: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarz FM.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: araştırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un yâreni. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Saat 18. Kafe Bie Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bie Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bie Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bie Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314. Mega Maker Lab.
4: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
4: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres, eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
5: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
6: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
5: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
6: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
5: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu, Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
2: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Karelosunuz, türküler sosunuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

0: Sensizlik bana zulüm kalbimde aç.
1: Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.
2: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un yareni. 98.3 Radyo Yaren.
1: Sayın sürücü, çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: Saat 19. Kafe Bienova hazır kahve, latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bienova hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bienova.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yarın efendim 98.3.
1: Bugün bayram.
3: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Reklam.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un yareni. 98.3 Radyo Yaren.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
4: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
5: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: ölçümleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3. Bugün
2: bayram. Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Türküler usulümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

kanımızın her damlasına ve her hücresine beynimizin adını yazdık. Şimdi öksüz bir segahtan kan sızıyor. Vay beni. Yoksulluğun gözü çıksın be doğ. Kötülerin dünyası bu. Ölüm dediğin zavallı bir böcek. Toprağa her gömdüğümüz bir annenin kalbidir. Ve bir ozanın ağlayışı, ağlayışın şiiridir. Karpuz ve erik mevsimi şahidim olsun. Yanmazsa insanlar, türkü yakılmaz bedo. Daha genciz, tertemiz bir gömlek giyer gibi kim bilir ne türküler söyleyeceğiz. Oy yaralı aslan, oy heval, şark çıbanlım. Kurşun neyler Türkiye bedo, bir gün ölse bile kokusu

0: Saat 20. Kafe Bieno hazır kahve, latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bieno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bieno.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yarın efendim 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
2: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt Yönetim.

0: Et veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler Özümüz, Türküler Sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: ağzıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

0: Eczacı bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Radyo Yaren.
2: Radyo Yaren 98.3.

Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

0: Saat 21. Kafe Bienova hazır kahve, latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bienova hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bienova.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yarın efendim 98.3.
1: Bugün bayram.
3: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.

0: de. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
3: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres, eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
1: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
5: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
1: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydiyerimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralı 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: gözümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Asına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama elde öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Gelmiyor.

0: Saat 22. Kafe Bieno hazır kahve, latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bieno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bieno.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yarın efendim 98.3.
3: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Reklam.
6: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
7: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
6: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
7: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
6: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afçin yönetiminde hizmetinizde.
0: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
8: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
9: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
8: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemal Paşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
9: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
10: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: türküler gözümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.

0: yürüyün.
1: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i 98.3 Radyo Yaren.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3. Bugün
2: bayram. Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: radyosunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Saat 23. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam.
5: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
5: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
7: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı Zemin Kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Koca Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
8: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
9: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
8: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
10: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
8: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydirimini Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
11: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
8: Lezzet dünyasında büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın 0532 322 1056 0532 322 1056 reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: Güzel dostumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Radyo Yaren 98.3.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yalem 98.3.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Saat 24. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Türküler sözümüz, bizim türkülerimiz, günün her saati bu frekansta, Radyo Yaren 98.3.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Yaren FM 98.3.
4: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

Türküler usunuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 1. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yaren FM 98.3.

0: Saat 2. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
0: Yaren FM 98.3.
2: Bugün bayram. Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Yarın efendim 98.3.

işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

aşk yüzünden kan olmuş. Kanımı kanla yıkama benim. Ne kadar kaçtıysam gölgem ayrılmadı benden.

Saat 3. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var.